Utagahkim skonan CJWE.ca kispent nuhtik skihtin autan siya tahkamgak nihianak. Eogoma tante patsmonihik awiga tante pitsionihik. Kaktomak stawi muhtsiganik CJWE.

Utagahkim skonan CJWE.ca kispen knuhtik skihtin autan siya tahkamgak nihianak. Eogoma tante patsmonihik awiga tante pitsionihik. Kaptomak stawi muhtsiganek CJWE.

Utagahkim skonan CJWE.ca kispen knuhtik skihtin autan siya takam gak nihianak. Eoguma tante patsmonihik awiga tante pitsionihik. Kaktomak stawe muhtiganik CJWE.